0: talinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frieda.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz. Pace.
4: Aman. Aman.
2: Emirembe.
4: Udo.
5: Barış. Tinchlik.
6: Salam.
7: Salam.
5: Barış.
8: Mir.
9: Güzel.